vay vay vay vay. Geleli yurdun günan. Çok biliyorsun daldın geri vurdun meşri. Kurdun evvel gelince şaldınıyorsun sakrazat. Papanı tuz ke bastı ke